0: Kalan nabi ni kanu ne?
1: Rada Met Prabu.
0: Oh, di kalanin punika ngerarah punika ide sang Prabu.